0: quality with Qusar Air Conditioning Systems.
1: Bu da kol yuğum var. Bey breakfast tıkkın var. Jamie Terin oman kavayın adına tıkı çanslıdır. Baksa hames ve tüyura AC grazi al CAS. Qusar Air Conditioning Systems. Kol lokta atalima çelebre tatan atkun atkanta fi çiller li anna erce vali studio tana. Kol en erke vaftit imaginario dan i çiller. İzda piuttosto kunu faşli çelebre tayirli kol oma tanış kundu fiçli bir şta atal bukti tan hom. O venti bir çans vita mela al finali bir şter bahdan leysi yunu cidit. Good luck vira. Bir çans diya. Qual dejjem jirritorna għada filgħodu. I'm sorry.